0: Akridi.
1: Akridi.
0: Akridi. Akridi.
2: This is OPD.
0: Akridi. Akridi.
1: Akridi.
0: Akridi.
2: This is 106.3 at Dome FM.
3: Yeah, yeah, yeah.